Non he jok nang litum, hu kursing tok bi kilo na lon, arnam chak pa mi lo, chenam, puar ju loik tang lo. Adun tu sarsing rong par, lapen aria sang hu kilo na lon. Hem hem pu puar jik sena.